kikure melere vashay mil beksha echi kolem mekere vashay mil beksha lendi kure melere vashay mil beksha echi kolem mekere vashay mil beksha.